Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle

0: Sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
0: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında e-devlete aktarılır.

Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep

0: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da 5 ila 7 Haziran'da gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu'na 183 ülke akredite oldu. Birleşmiş Milletler ana paydaşlığında düzenlenecek foruma 183 ülke ve 5000'i aşkın üst düzey delege resmi kayıt yaptırdı. Forum sonunda geçen yıl 108 ülkenin imzasıyla yayımlanan İstanbul Deklarasyonu'nun devamı niteliğinde kapsamlı bir sonuç bildirgesi hazırlanacak. Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı sürüyor. Tuşbay ilçesinde ileri biyolojik arıtma tesisleri yapıldı. Kanalizasyon hatları inşa edildi, dip çamuru temizlendi. Gümüşhane'deki Torul Barajı çevre kirliliğiyle mücadele ediyor. Plastik ve eysel atıklar nedeniyle gölde çöp adacıkları oluştu. Mahalle sakinleri zaman zaman kıyıya vuran çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor. Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen su yönetim merkezi ve SCADA sistemi sayesinde suda kayıp ve kaçak oranı %53'ten 43'e geriledi. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun vatandaşlardan su tasarrufu konusunda duyarlı olmalarını

0: istedi. Denizlerdeki kabus sona erecek, çözülebilir ağ için geri sayım başladı. Denizleri kirleten, kaplumbağa ve yunusları öldüren, balıkların mikroplastik taşımasına neden olan hayalet ağ sorununa çözüm olacak proje ilerliyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği eriyebilen ağ projesi kısa süre içinde hayata geçirilecek. Muş'ta doğa yürüyüşü ve Orman Benim etkinliği düzenlendi. Ormanların korunmasına dikkati çekmek ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla yangına neden olabilecek atıklar toplandı.
1: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğin. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti. Akın.

24 Mayıs 2026 Pazar bugün. 9 günlük bayram tatilinin ilk hafta sonundayız. Oldukça yoğun bir trafik var. Hem şehir içinde var hem şehirler arası yollarda var. Nasıl oldu? Kim nereye gidiyor da bu trafikler neden hiç azalmıyor? Gerçekten anlamadım. Havaalanları deseniz hınca hınç dolu. Herkese iyi yolculuklar, iyi tatiller ve kolaylıklar diliyorum şimdiden. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Öykü Güler Sönmez ben. 2 saat boyunca Türkiye'den, dünyadan bayramda değerlendirilebilecek etkinlik önerilerinden ve daha pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına ve pazar sabahınıza. Bir hatırlatma, canlı yayınlarımızı sadece radyonuzdan değil Kral uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Hadi başlayalım pazara. Sen...

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
3: hep edin, havada karada çekerim. Yüksel abi, üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

Bayram tatili başladı. Kimileri 18 Mayıs'tan bağlandılar. Gerçi Kurban Bayramı'na böyle bir bağlama olamaz. Ve tatilin başlamasıyla birlikte elbette trafik de arttı ve değişti, güncellendi. Kamuya ait köprü, otoyol, toplu ulaşım ücretsiz olacak. Hatırlatmak istiyorum, 26 Mayıs Salı gününden itibaren 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar Karayolları Devlet Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ücretsiz geçiş yapılacak. 27 Mayıs Çarşamba gününden başlayarak 30 Mayıs'a kadar da Başkent Ray, Marmaray, İzbank, Sirkeci, Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy metro hattı seferleri ve belediyelerle onların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanılabilecek. Aklınızda olsun.

Bayram tatili boyunca değerlendirebileceğiniz etkinlikleri paylaşmayı sürdüreceğim. Dünyanın en büyük canlı gösteri gruplarından Cirque du Soleil 10 yıl aradan sonra İstanbul'da 25 ülkeden 102 kişilik uluslararası ekiple ve 21 tırla İstanbul'a geldiler ve bu akşam son gösterileriyle İstanbul'da olacaklar. Cirque du Soleil Ülker Arena'da izlenebilir bugün. Yalın Bir Büyülü Gece serisini güncellenen sahne kurgusuyla yeniden hayata geçiriyor. Cuma akşamı başladı ve dün akşam da sahnedeydi Yalın. Bu akşam da Volkswagen Arena'da izlenebilir ve haftaya İstanbul Dünya Müziği'nden çok önemli iki ismi ağırlayacak Kanye West ve Travis Scott İstanbul'da gerçekleşecek dev etkinliklerle gündeme damga vurmaya hazırlanıyor. Kanye West 30 Mayıs'ta, Travis Scott 31 Mayıs'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Sadece şöyle bir fark var. Kanye West 75 bin bilet sattı ve Atatürk Stadyumu'nda, Travis Scott ise 2500 kişilik kapalı bir etkinlik için İstanbul'a geliyor. Bence her zaman yaptıkları gibi sanki Kanye West sahnesinde Travis Scott'ı ağırlayacakmış gibi geliyor. Hep birlikte göreceğiz bakalım.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, Hisop'tan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım Mobil Şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

Bayram tatili için yolda olanlar veya yola çıkacaklar için birkaç uzman uyarısını hatırlatmak istiyorum hemen. Yapılan araştırmalarda sürücülerin çok dikkatli olarak maksimum 2 saat ya da 150 kilometre mesafede araç kullanabildiği ortaya çıkmış. Bu yüzden 2 saatte bir en az 15 dakika mola verilmesi öneriliyor ve molalarda da minik yürüyüşler yaparak kan dolaşımını hızlandırmakta fayda var. Mikro uyku ve yol hipnozu konusunda da uyarıyor uzmanlar. Mikro uykunun ani göz kapanması ve baş düşmesi gibi etkileri oluyor. Yol hipnozu ise genelde tek düzey yollarda oluyor. Sürücü hipnoz halindeyken yoldaki tabelayı, levhayı veya ufak detayları göremeyebiliyor. Sürücü yanında oturan kişinin de çok dikkatli olması gerekiyor. Yolculuk sırasında uyku getiren ilaçlar zaten asla kullanılmamalı. Emniyet kemerinizi lütfen ihmal etmeyin. Radarlarında, havada, karada vızır vızır çalıştığını hatırlatmak isterim. İsteseniz de istemeseniz de o hız limitlerine uyacaksınız. Yani iyi yolculuklar herkese.

Yoko Ono'ya gözlerinizi yolluyor musunuz? Ne gözü diyenler için hemen açıklayayım. Sabancı Müzesi 25 Haziran itibariyle müzisyen ve aktivist Yoko Ono'nun sergisine ev sahipliği yapmaya başlayacak. Yoko Ono İç Ses ve İç Yapı sergisindeki bir enstalasyon içinde tüm kadınlara açık bir çağrı yaptı ve kadın olduğunuz için gördüğünüz kötülüğe dair bir metin yazın ve sadece gözlerinizin göründüğü bir fotoğrafı yollayın diyor. İzleyici katılımı bu enstalasyon kıymetli ve enteresan aslında ve dünyanın dört bir yanında her yerde her yaştan kadının katılım sağlayabileceğini söylüyor. Ono davet metninde diyor ki ne kadar açık yazmak isterseniz o kadar açık yazın. Ben de açıkça şunu yazacağım, bir kötülük değil tabii ama bir ayrımcılık olduğunu biliyorum çünkü yıllardır seslendirme endüstrisinde kurumlar, markalar, ürün eğer kadın ürünü değilse nedense daha çok erkek seslere öncelik veriyorlar ve ben buna deliriyorum deyip gözlerimi çekip göndereceğim. Yoko Ono'nun Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki sergisi 25 Haziran'da başlayacak, 27 Aralık'a kadar devam edecek.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin

0: maden suyu.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi sigorta, her anında daima yanında.
5: Hey.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: çelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Mobilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılıyorum. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Euro Lig'de Final Four heyecanı başladı biliyorsunuz. Final Four yarı final ilk maçında Olympiakos'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atina'daki maçta kazanan tarafta 79-61'lik skorla Olympiakos oldu. Bu arada hatırlayan veya tanıyan var mı bilmiyorum. Zamanında NTV Spor yayın yapıyorken Euro Ligi belgeselinin anlatıcısı bendim. O basketbol oyuncularının isimlerini ezberlemek, okuyabilmek için gerçekten apayrı bir mesai yapıyordum. Böyle de bir ürün yerleştirdim kendi programıma. Şimdi de Olympiakos'la Valencia'yı eleyen Real Madrid karşı karşıya gelecek. Basketbol Avrupa Ligi'nin en çok şampiyonluğa ulaşan takımı olarak öne çıkan Real Madrid bugün kupayı 12. kez müzesine götürmek için mücadele edecek. Çünkü final maçı bugün saat 21'de Atina'da oynanacak. Bakalım yarın sabah kazananın kim olduğunu anlatacak.

5 Mayıs 2026 Pazar bugün. 9 günlük bayram tatili başladı. Gidenler çoktan gitti ama yeni yola çıkacak olanlar da var elbette. Bayram tatilini şehir merkezlerinde geçirecekler için de etkinlik önerilerini paylaşıyorum. Çünkü nedense bayram tatillerinde ben gerçekten şehir merkezlerinde kalmayı ve o hınca hınç trafiğin olduğu zamanlarda yapamadığımız şeyleri yapmayı çok seviyorum diyorum. Ama bayramın birinci ve ikinci günü de inanılmaz bir trafik oluyor. Bu dediğimi hiçbir zaman da gerçekleştiremiyorum. O yüzden bu etkinliklere katılmak için bayramı beklememek, yani bugün, yarın, salı günü ideal günler bir takım etkinlikleri gerçekleştirmek için. Mesela Anadolu Ateşi bu akşam AKM'de görülebilir. Şerefiye Sarnıcı 1600 yıllık atmosferinde bir konsere ev sahipliği yapacak yine. Farklı tınıları oda müziği yaklaşımıyla yorumlayan Noir Trio Şerefiye Sarnıcı'nda olacak. Konsere müze biletiyle girilebilir. Yalın'da Bir Büyülü Gece serisini güncellenen sahne kurgusuyla hayata geçirmeye devam ediyor. Cuma akşamı başladı. Dün akşam da vardı konseri Volkswagen Arena'da. Bu akşam da Yalın'ın Bir Büyülü Gece performansı izlenecek.

0: Kontrol sende. Sen de dişi ortakla limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen o.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık.
16: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
17: Tatil budur hissi.
18: Yapı Kredi World Lüler

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
2: Sağlam.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanya

0: Almanya'ya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçık hocam.
4: Sprite ve nane olur mu?
5: Sprite ve

24 Mayıs 2026 Pazar bugün bayram tatili, bayram trafiği, bayram yoğunluğu başladı. Tatil beldelerine gidenler çoktan gitti. İlk yoğunluğu atlatıp gitmeyi bekleyenler var elbette. Herkes için hem şehirler arası hem şehir içi trafik hem havaalanları hem otobüs seferleri yoğun. Herkese kolaylıklar ve iyi yolculuklar diliyorum. Radarları unutmayın lütfen. Biz tatil boyunca her gün canlı yayınlarımızla bayramınıza, tatilinize eşlik etmeyi sürdüreceğiz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Meteorolojinin uyarılarını hatırlatmak istiyorum. Ülke genelinde çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor bayram tatilinin. Hatta ilk gün, son günlerde gördüğümüz yağışların kat be kat daha fazlasının olacağı tahmin ediliyor. Planlamanızı ona göre yapın bence. Ben gidiyorum. Harika bir pazar olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz. Tamam
1: da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir, doğru, yani bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
1: Yener abi. Mayda bagaja, evet, koyalım. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
1: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar aslan.
2: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
1: ya
2: bulunabilirim.
1: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin anavatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var
2: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, kılçık hocam.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ile

0: liste.
1: Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 9 numara Derya Ulu Hani. 8 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 7 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 6 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 5 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 4 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 3 numara APO Ömrüm. 2 numara Ankara Ekos.

0: Sırada Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara APO Yeraltı. 9 numara Ankara Ekos Beni Al. 8 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 7 numara APO Sana Rağmen. 6 numara Manifest Amatör. 5 numara Blok 3 Kusura Bakma. 4 numara APO Ömrüm. 3 numara Manifest Daha İyi. 2 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Manifest Amatör. 9 numara Çağla Doğu Sevek Seni Düşündüm. 8 numara Blok 3 Git. 7 numara Simge Kalpsiz Bir Serseri. 6 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 5 numara APO Ömrüm. 4 numara Manifest Daha İyi. 3 numara Blok 3 Kusura Bakma. 2 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, kral genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Emre Fel, Funk Takıl, Bir Güldün. Kız numara Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız. Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimal. 8 numara Umur Doma, Hande Ünsal, Gel. Gel, neyinin adı, bırak gel, bırak gel. 7 numara Ankara Ekos, Beni Al.
1: Beni al.
0: 6 numara Manifest, Daha iyi.

0: 4 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. Üç numara APO Ömrüm.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: İki numara Blok 3 Kusura Bakma.
2: Ben geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Özledim ama söylemiyorum.
0: Bir numara Manifest Ajda Pekkan Hil.

0: liste. Pop liste.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
1: İyi akşam yapar.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kışla

0: lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu pazarlar. Bugün 24 Mayıs 2026 ve ben Arzu Kaya karşınızdayım. En sevdiğiniz şarkılar eşliğinde 2 saat boyunca yolculuğunuza eşlik edeceğim. 9 günlük bayram tatili süreci başladı. Bugün de yolculuklar devam edecek gibi gözüküyor. Şu an yolda olan tüm dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Kulağınız Kral Pop Radyo'da, gözünüz yolda olsun. Haydi başlayalım.

0: Cem şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
1: Şöyle abi. Evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
0: Tamam da şimdi gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
1: Abi gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
0: Evet.
1: Arabada yanınızda olmasın. Arabada yanınızda olmasın.
0: Neden ki o?
1: Yeniyor abi. Yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Tamam. Yaşandı bunlar yani. Tamam. Yeniyor.
0: Yener abi. Maydi bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
1: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
0: Ya Cem sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
1: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede bulunabilirim.
0: Ya Cem sen reklam da yapsan olur oğlum.

0: Tırno, Dardanel güvencesiyle.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Bayram coşkusu vatanda.

0: ekran, 4K Ultra HD, Google Smart QLED TV 36.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, kılçık koy.

0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: Bayram heyecanı Teknosa'da. Samsung tek kapılı derin dondurucu Tekno Club'a özel 19.499 lira.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20 bin TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart'la

Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. WhatsApp'tan gelen mesajlar var. Yolculuk yapan bir dinleyicimiz. Şu an yoldayım. Çok kalabalık bir trafiğin içindeyim. Ancak Kral Pop Radyo dinleyerek keyfime keyif katıyorum. Sıradaki şarkıyı bana armağan ederseniz kendimi şu dakikalarda çok daha iyi hissedeceğim demiş. Peki Mustafa, sıradaki şarkı senin için. Afra ve Sepo işbirliğiyle Aşiyan.

Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde sağanak yağışlar devam edecek. Hem de kuvvetli yağışlar. Bu süreç Haziran ayına kadar devam edebilir diyor meteoroloji uzmanları. Bu yağmur sevenler için çok iyi bir haber ama güneş sevenler için hiç iyi bir haber değil. Şöyle düşünün, yağmur berekettir. Bol bol yağsın ki barajlarımız susuz kalmasın. Yağmurlu havalarda da güzel planlar yapabilirsiniz. Ancak bu süreçte tabii ki yola çıkacak olan dinleyicilerimiz olduğu için çok daha dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Gözünüz yolda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.

0: de planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: evde bir boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolie ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolie'ye gel.

0: unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte psikolojik olarak hepimizde bir rahatlık var, öyle değil mi? Alarm kurmadan uyuyanlar, bir kahve daha içip çıkarız deyip hala evden çıkmayanlar ve yolda olan dinleyicilerimiz. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Keyfiniz bol olsun. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da yine çok sevdiğiniz bir isimle devam ediyoruz. Ben sizin yerinizde olsaydım bu şarkıya eşlik ederdim. Ece Mumay, Galaksi.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğin. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Top 20 listesi güncellendi. Hadi gelin bakalım ilk 5'te kimler hangi koltuğa oturmuş. 5 numarada APO Ömrüm. 4 numarada listemize yeni giriş yapan Mebrure. Değilim. 3 numarada Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 2 numarada Blok 3 Kusura Bakma. Ve 1 numara, evet, beklediğimiz gibi bu haftada Manifest ve Ajda Pekkan işbirliğiyle Hileli. Listenin tamamını görmek ve dinlemek için kralmüzik.com.tr adresine girebilirsiniz. Hazır zirveden bahsetmişken o zaman dinleyelim, ne dersiniz?

0: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
1: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
0: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
1: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
0: Evet.
1: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
0: Neden ki o?
1: Yeniyor abi. Yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani. Tamam. Yeniyor.
0: Yener abi. Maide bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
1: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
0: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
1: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede bulunabilirim.
0: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu

0: kadar basit. Sen de Ziraat Büro'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Büro yanında.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100.000 liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, İzoktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sprite ve nane olur mu?
2: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlık işte budur. Cool.
1: Yeni Sprite Cool Mint.
3: Bayağı cool.
2: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
4: Bayramın coşkusu bankkartla bir başka. Bireysel bankkart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya bankkart mobilden ve bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.

Bir diğer mesajı da bakalım. Otobüste kulaklıkta sizi dinliyorum. Bayramda aileme kavuşmanın heyecanını yaşıyorum. Yol bitmek bilmiyor. Öyle olur biliyor musun? Gerçekten de bir yere çabuk gitmek istediğinde o yol uzuyor da uzuyor. Ama sabır diyelim Sevilay. Sonuç olarak yol bitecek, sevdiklerine kavuşacaksın. Pekala, o zaman bu şarkıyı size armağan ediyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yollar oldukça yoğun. Lütfen acele etmeyin. Sevdiklerinizin yanına sağlıkla varın. Uykusuz şekilde direksiyon başına geçmeyin. Uzun yolda mutlaka mola verin. Emniyet kemerinizi sadece ceza için değil, hayatınız için takın. Ve lütfen sürüş esnasında telefonu elinize almayın. Sizi sabırsızlıkla bekleyen insanlar...

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Magna P.
1: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Birevim şubelerini ziyaret edin.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.

0: de kaçırmayın.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilik

0: çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
1: bankacılık. MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin anavatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Televizyon deyince vatan.

bayram alışverişini Süvari'den yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.

0: Motion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

pazartesi sendromu diye bir şey yok. Çünkü pazartesi sendromu da tatile çıktı. Keyifli bir bayram tatili geçirmenizi diliyorum. Eğer yoldaysanız hayırlı yolculuklar diliyorum sizlere. Gün boyunca Kral Pop Radyo'da en sevdiğiniz şarkılar nerede olursanız olun sizlere eşlik etmeye devam edecek. Mutluluk, sağlık yanınızda olsun. Hoşça kalın.

Radyo Top 20. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımından herkese merhaba. 20 numarayla hemen başlıyoruz. Listemizin 20 numarası bu hafta Norm Ender ve Ebru Gündeş. Bir Çift Göz şarkısı 39 haftadır listemizde ve bu hafta 20 numaraya geriledi. Şarkının sözü ve müziği Norm Ender'e ait. Norm Ender, Ebru Gündeş, Bir Çift Göz listemizde 20 numara.

Geri sayımda 20 numarada Mert Kemancı'nın düzenlemesini yaptığı Normander Ebru Gündeş yorumu Bir Çift Göz dinledik. Haftanın 19 numarası ise uzun süre listelerde zirvede yer alan ve listemizdeki 31. haftasında 19 numaraya gerileyen Seni Düşündüm şarkısıyla Çağla ve Doğu Sivek.

Seni Düşündüm şarkısı düzenlemesini Berkar'da Büken yaptı. Çağla ve Doğu Sivek listemizde bu hafta 19 numaraydı. Haftanın 18 numarası ise geçtiğimiz haftaki yerini koruyan Poizy ve Murat Boz düeti oldu. Yapar mısın? Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 42. haftasında bu haftada 18 numaranın sahibi.

Sözü müziği Poyzi'ye ait Yapar Mısın şarkısıyla Poyzi Murat Boz, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftada 18 numaraydı. Haftanın 17 numarası ise Tan Taşçı oluyor. 17 numaraya geriledi Tan Taşçı ve Yok Başka Hayalim şarkısının sözü müziği ve düzenlemesi de Tan Taşçı'ya ait.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Ritmini yakala.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım garım.
4: Ula senin ne işin var?
5: Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Binacele kılçık hocam.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Kral Pop Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımımız haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. Listemizde 16 numarada Manifest grubu var. Son dönemin hızla yükselen grubu başrol sensin şarkısıyla listemizde 16 numaranın sahibi oluyor.

Manifest ait başrol sensin şarkısının sözü ve müziği Hypers Müzik tarafından yayınlanan şarkılardan biriydi ve bu hafta listemizde 16 numaraydı. Haftanın 15 numarası listemize 15 numaradan yeni giriş yapan Elif Buse Doğan oldu. Yangın Yeri şarkısının sözü ve müziği Çağrı Kaymak, düzenlemesi de Kerem Aktağ'a ait. Yangın Yeri Elif Buse Doğan Kral Pop Radyo Top 20 listemize 15 numaradan yeni giriş yapıyor.

Hafta yeni giriş yangın yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan 15 numaradan listemize giriş yaptı. Ve haftanın 14 numarası ise geri sayımımızda Ne Yapıyorsun Mesela şarkısıyla blok 3 oluyor. 42. haftasında Ne Yapıyorsun Mesela blok 3 yorumu 14 numaranın sahibi.

Sözü müziği Blok 3'e ait Mundo Müzik tarafından yayınlanan şarkılarından biriydi ve listemizde 14 numarada dinledik Blok 3 ne yapıyorsun mesela yorumunu. Ve geri sayıma haftanın 13 numarasıyla devam ediyoruz. 9 haftadır listemizdeler. Bu hafta 2 basamak gerilediler ve Ankara Ekos Beni Al Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 13 numarası.

13 numarada Beni Al şarkısıyla Ankara Ekos dinledik. Şarkının sözleri Mertkan Erkan'a, müziği Sertan İpek, Mertkan Erkan'a ait. Mertkan Erkan tarafından yayınlandı Beni Al Ankara Ekos yorumu bu hafta 13 numaraydı. Haftanın 12 numarası ise APO. APO 13 haftadır yeraltı şarkısıyla listemizde. Bir dizi için hazırlanan şarkı hepimizce çok sevildi ve bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini korudu. 12 numarada dinliyoruz.

Piyo ve Kutay Sokur'a ait yeraltı yorumuyla Ey Piyo listemizde bu haftada 12 numaraydı. Haftanın 11 numarası ise listemizde en uzun süredir yer alan şarkılardan, yorumlardan biri. 45. haftasında kraliçemiz Sezen Aksu, Ey Aşk şarkısıyla bu hafta listemizin 11 numarası.

sözü müziği Sezen Aksu'ya, düzenlemesi Mustafa Ceceli'ye ait Paşa Gönül Şarkıları albümünde yer alan Ey Aşk'la Sezen Aksu listemizin 11 numarasıydı. Haftanın 10 numarasıyla yavaş yavaş zirveye doğru ilerliyoruz. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 10 numarada, geçtiğimiz haftada 10 numarada dinlediğimiz Rüya Gibiydin şarkısıyla Ahiyan.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
1: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
1: Yener abi. Haydi bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
1: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
2: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
1: bulunabilirim. Ya Cem, sen reklam da yapsan olur.

0: kanepe. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Kanepe.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20 bin TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele kılçık hocam.
8: Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
9: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.

Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz devam ediyor. Haftanın 9 numarasını dinleyelim. 9 numarada Poise var. Geçtiğimiz yıl müzikal kariyerinde çok daha geniş kitlelere ulaştı. Özellikle listemizde de 18 numarada dinlediğimiz Murat Boz'la ortaklığı Yapar Mısın şarkısını çok sevdik. Ve Poise'i yorumuyla Uyuyamadın Değil Mi şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 9 numara.

Listemizin 9 numarası sözü müziği Barışan'a ait, yani Poyzi'ye Uyuyamadın Değil Mi şarkısını dinledik ve geldik haftanın 8 numarasına. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 8 numarada bir basamak gerileyen Gel şarkısıyla Umur Doma ve Hande Ünsal var.

Umur Doma'ya ait sözü ve müziği, düzenlemesini de Umur Doma ve Ufuk Kevser yaptı. Gel şarkısıyla Umur Doma Hande Ünsal'ı listemizde bu hafta 8 numarada dinledik. 7 numarayla yavaş yavaş 1 numaraya doğru ilerliyoruz. 7 numarada listemizde Manifest var. Geri sayımda başrol Sensin'le 16 numarada dinledik Manifest'i ve şimdi daha iyi şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Manifest grubu bir basamak yükseliyor, 7 numaranın sahibi oldu.

Sözü müziği Aleyna Korkmaz'a, düzenlemesi de Elver Tutkus'a ait. Daha iyi şarkısıyla Manifest'i geri sayımda 7 numarada dinledik. Haftanın 6 numarası ise bu hafta bir basamak gerileyen Emre Fel ve Funk Takıl oldu. Bir Güldün şarkısının sözü müziği Emre Fel'e, düzenlemesi de Emre Fel ve Funk Takıl'a ait. Bu hafta listemizde 6 numara.

20. haftasında geri sayımda Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün şarkısını 6 numarada dinledik. 5 numarada ise APO var. APO'yu yeraltı şarkısıyla 12 numarada dinlemiştik. Bu kez Ömrüm şarkısıyla APO, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bir basamak geriledi ve 5 numaranın sahibi oluyor. Ölü bir

Sözü müziğe APO'ya ait, düzenlemesi Tuğberk Işık ve Burak Halkın'a ait Ömrüm şarkısıyla APO listemizde bu haftanın 5 numarasıydı. Haftanın 4 numarası ise listemize yepyeni bir giriş. Değilim şarkısı Mevrure yapay zeka ile hazırlanan Değilim Mevrure yorumu Kral Pop Radyo Top 20 listemize 4 numaradan yeni giriş.

Yapay zeka üretimi değilim şarkısıyla Mebrure Kral Pop Radyo Top 20 listemize 4 numaradan yeni giriş yaptı. Ve geri sayımda haftanın 3 numarası. Listemizde 3 numarada Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla Semi Cenk var. 29 haftadır listemizde zirve yarışından düşmedi ve bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini koruyarak 3 numaranın sahibi oluyor.

Geri sayımda 3 numarada Semicenk'e ait Çıkmaz Bir Sokakta şarkısı dinledik. Söz müzik Semicenk, düzenleme Semicenk, Berkar'da Büken. Ve geldik listemizde zirvenin ortağı haftanın 2 numarasına. 2 numarada listemizde Blok 3 var. Uzun bir süre zirvede dinledik Blok 3'ü. Kusura Bakma şarkısıyla bu hafta geçtiğimiz haftada olduğu gibi 2 numarada dinleyeceğiz. Bu arada geri sayımda Blok 3'ten 14 numarada Ne Yapıyorsun Mesela şarkısı dinlemiştik. Şimdi ise 2 numarada Blok 3 Kusura Bakma Kral Pop Radyo Top 20 listemizin zirve ortağı.

0: Radyo Top 20.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Ritmini yakala.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji.

0: 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister o.
4: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

yatırım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesap

0: Kitabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr.

0: Kral Pop Radyo Top 20 listesinde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: Kral Pop Radyo Top 20. 20 numara.
2: Bir görsen, bir görsen serseri halimi.
1: 19.

0: 18 numara.
1: Yapar mısın tanışmamış gibi? Lütfen şu aklım sende kalmasın.
0: 17 numara.

0: Kral Pop Radyo Top 20.
1: Ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik bu hafta zirvenin sahibine. Zirvede geçtiğimiz hafta zirveye yerleşen ve yayınlandığı an itibariyle büyük beğeni toplayan, birçok platformda zirveye ulaşan Manifest ve Ajda Pekkan var. Haftalar öncesinden bu projeyle ilgili beklediğimiz bir süreçti. Manifest grubu müzikal kariyerinde çok önemli bir düete imza attı. Müziğimizin efsanesi Ajda Pekkan'la Manifest bir araya geldi ve Hileli şarkısı kısa sürede hepimizin çok sevdiği şarkı haline geldi. Sözler ve müzik Ateş Atilla'ya ait. Manifest ve Ajda Pekkan Hileli Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin sahibi bir numara.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: bayram da yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
1: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market İYİM, elektronik beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.
2: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
3: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
2: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
3: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
2: Evet.
3: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
2: Neden ki o?
3: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
2: Yenir abi. Maydi bagaja evet. Koyalım. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
3: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
2: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar aslan.
3: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
2: ya
3: bulunabilirim.
2: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: o. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Taze taze getir.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
10: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
11: Sağlamsa Lassa.
12: Futbol heyecanı Teknosa'da.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele kılçık hocam.
5: Ritmini yakala Magna P.
1: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
6: Sprite ve nane olur mu?
7: Sprite ve

0: Bayağı cool.
1: Yenisi Bright Cool Mint.
0: Dene gör.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da 5 ila 7 Haziran'da gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu'na 183 ülke akredite oldu. Birleşmiş Milletler ana paydaşlığında düzenlenecek forum.

0: Roma 183 ülke ve 5000'i aşkın üst düzey delege resmi kayıt yaptırdı. Forum sonunda geçen yıl 108 ülkenin imzasıyla yayımlanan İstanbul Deklarasyonu'nun devamı niteliğinde kapsamlı bir sonuç bildirgesi hazırlanacak. Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı sürüyor. Tuşba ilçesinde ileri biyolojik arıtma tesisleri yapıldı. Kanalizasyon hatları inşa edildi, dip çamuru temizlendi. Gümüşhane'deki Torul Barajı çevre kirliliğiyle mücadele ediyor. Plastik ve eysel atıklar nedeniyle gölde çöp adacıkları oluştu. Mahalle sakinleri zaman zaman kıyıya vuran çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor. Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen su yönetim merkezi ve SCADA sistemi sayesinde suda kayıp ve kaçak oranı %53'ten 43'e geriledi. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun vatandaşlardan su tasarrufu konusunda duyarlı olmalarını istedi. Denizlerdeki kabus sona erecek, çözülebilir ağ için geri sayım başladı. Denizleri kirleten, kaplumbağa ve yunusları öldüren, balıkların mikroplastik taşımasına neden olan hayalet ağ sorununa çözüm olacak proje ilerliyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği eriyebilen ağ projesi kısa süre içinde hayata geçirilecek. Muş'ta doğa yürüyüşü ve Orman Benim etkinliği düzenlendi. Ormanların korunmasına dikkati çekmek ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla yangına neden olabilecek atıklar toplandı.
1: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

Sırno, Dardanel güvencesiyle. Ritmini yakala, Magna P. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji.

0: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.

deyince vatan. Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel. Rotanı

0: unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Bayram alışverişini süvariden yapmaksa

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Yemşin'le Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
1: Tamam da şimdi Gofrek minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi Gofrek miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir doğru, yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
1: Yener abi. Maydi bagaja evet. Koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
1: Ya Cem sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
2: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
1: ya
2: bulunabilirim.
1: Ya Cem sen reklam da yapsan olur. Go Freak.

0: gidiyoruz?
1: Şöyle abi. Evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
0: Tamam da şimdi gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
1: Abi gofrik miniler standart zaten. Yoldan da alınır da.
0: Evet.
1: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
0: Neden ki o?
1: Yeniyor abi. Yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani. Tamam. Yeniyor.
0: Yener abi. Maydi bagaja koyalım. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
1: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
0: Ya Cem sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
1: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
0: ya
1: bulunabilirim.
0: Ya Cem sen reklam da yapsan olur oğlum.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyorum.

0: makinesine almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Pazar günü nasıl geçiyor? Doğrusu bayram öncesi hazırlıklar nasıl gidiyor diye soralım. Bayram yaklaşırken insanların planı değişebiliyor değil mi? Hem de son dakika değişmeleri. Etkiliyor mu peki sizi? Dün gitmeyecekti, bugün valiz hazırlayanlar. Çoktan bir yerlere gitme planında olup son dakika vazgeçenler. Uzun tatiller yaklaşınca fikrimiz çok hızlı değişebiliyor. Bir arkadaş arıyor, bir otel bulunuyor, hava güzel görünüyor, bir anda ben de geleyim deniliyor. Ya da şu planı iptal edelim, şuraya gidelim diyoruz. Galiba tatilin en gerçek taraflarından biri değil mi? Plan kadar spontane kararlar.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vadede bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf katılım.
7: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocuk

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Türksel.

En son ne zaman yüklü bir alışveriş yaptınız diye sorayım. Yani sürekli alışveriş yapıyoruz ama daha yüklü alışverişleri biraz daha bütçe kontrolü dahilinde yapıyoruz. Belki bayram öncesi, belki tatil öncesi, değil mi? Peki fiyat hesabı yapar mısınız? Böyle zamanlarda o yüklü ödemelerin ardından. Çok insani bir durum, normal. Kahve fiyatı, tatil bütçesi, market alışverişi. Çünkü artık birçok insan harcama yaparken eskisinden daha dikkatli düşünmeye başladı. Diyoruz ya, devir tasarruf devri. Bir tüketici davranış araştırmasından örnek vereyim size. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde bireylerin küçük harcamaları bile daha fazla analiz ettiğine dair bir görüş var. Ve galiba modern hayatın yeni refleksi bu. Gerçekten değer mi? Bu soruya cevabınız varsa, alışveriş öncesinde sorun kendinize, cevabınız varsa ve o cevap evetse söyleyecek bir şey yok ama buna ihtiyacım yok diyorsanız tasarruf başladı demektir.

Geride bıraktığımız hafta bana özel miydi bilmiyorum ama aradım. Telefonların birçoğu cevapsız kaldı. Maillerin birçoğu cevapsız kaldı. Ya da çok geç dönüşler yapıldı. Mesajlar yine havada kaldı. Bir ghosting durumu var. Acaba bayram öncesi mi diye düşünmüyor değilim ben de. Bir şeyleri erteliriz çoğunlukla. Evet, böyle bir durumumuz var. Bayram seyran olduğunda erteliyoruz. Neden? Spor mu yapacaksın bayramdan sonra başım? Diyet mi yapacaksın bayramdan sonra? Düzenli hayat haftaya. Bayram bitince önce bir tatilimizi yapalım. Ödemeler var. Neyse şu bayramı atlatalım ondan sonra. Yeni başlangıç fikrini seviyoruz sanki. Ama asıl zor olan başlamaktan ziyade devam etmek ve sürdürülebilir olmak. İşin içerisinde bir de ticaret varsa şart. Ve galiba herkesin hayatında sürekli ertelenen küçük planlar var. Birçoğunu bayram sonrasına erteledik. Bakalım bayram sonrası o kadar ertelenen iş hayata geçecek mi?

0: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
1: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Yapı Kredi World'lüler...

0: Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Ev kurmak sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Hayer 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji.

0: teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar mediamarkt.com.tr'de. Mediamarkt.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben.
2: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
1: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Evet.
1: En son ne zaman gökyüzüne doya doya baktınız diye sorsam, daha bugün diyorsanız ne şanslısınız. Hakikaten çok şanslısınız. Büyük şehirlerde buna çok fırsatımız olmuyor. Özellikle İstanbul'da yaşasanız gökyüzünü görebilmek bile bir şans bana kalırsa. Telefon ekranı, bilgisayar, trafik, yapılacaklar, sürekli bir koşuşturma halindeyiz ve şehir hayatı insanın dikkatini sürekli aşağı çekiyor. Evet, dikkatini dağıtıyor demiyorum farkındaysanız, aşağı çekiyor. Halbuki doğaya ve açık gökyüzüne kısa süre bakmak bile zihinsel rahatlama sağlar denir. Bunu da biliyoruz ama görebiliyorsan tabii. Yani gökyüzüne bakıyoruz da gerçekten görebiliyor muyuz? Rahatlayabiliyor muyuz? Bazen ihtiyacımız olan şey değil mi? Bu farkındalıkla şöyle bir gökyüzüne bakıp bir oh çekmek. Neyse, tatilde doya doya yaparsınız.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Bayram tatilcileri yollarda mı? Pazar günü yola çıkanlardan mısınız? Yoksa bayramın ilk gününü aileyle geçirip sonra tatile çıkacak olanlardan mı? Çünkü bayram tatillerinde genelde ikiye ayrılır. Bir grup vardır, önce aile, önce bayram der. Bayram sabahı kahvaltılar, büyüklerin eli öpülür, ardından valizler çıkar ortaya. Ve bir diğer grup vardır. Onlar affedin bizi, biz biraz yorulduk, bu bayram biz direkt kafa dinlemeye gidiyoruz diyenler. Çünkü son yıllarda bayramı sadece gelenek olarak değil, aynı zamanda nefes alma fırsatı olarak da görmeye başladık. Bir de uzun soluklu tatil süreleri olunca. Galiba kimsenin birbirini yargılayacak hali de pek kalmadı. Kimi ailesine gidiyor, kimi sahile, kimi sadece sakin, dingin bir arayışa. Ama ortak ihtiyaç aynı aslında.

0: Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek

0: Nerede yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Ev kurmak sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Hayer 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hepelim. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

En son ne zaman yakın dostlarınızla arkadaşlarınızla bir araya geldiniz? Ben ne şanslıyım ki dün çocukluk arkadaşlarımla bir araya gelebildim. Tabi haliyle sohbet oluyor çocuklar bir aradayken. Senin bir kaçış alanın var mı diye sordular. Ben de kaçış alanı derken neden söz ediyorsunuz diye sordum. Sizin var mı kaçış alanınız? Size de sormuş olalım. Evet, kimi araba kullanırken rahatlar, kimi mutfakta, kimi yürüyüşte. İnsanın zihni gün içinde kendine ait küçük alanlar yaratmaya çalışır. Ondan söz ediyorlar aslında. Yani kaçış alanı derken o küçük alanlar bütün günün yükünü hafifletebilir diye bakılıyor. Diye ben de öyle çalışmıyor sistem. Ayrı konu. Aynen bu cevabı verdim aslında. Ben de böyle çalışmıyor. Bir yerden kaçmak değil çünkü amacım. Neticede kendimizden kaçamıyoruz değil mi? Belki de kaçmak yerine kısa molalar versek bir yerlere kaçma ihtiyacımız ya da kendimizden uzaklaşma ihtiyacımız da kalmayacak. Zaten istesek de beceremiyoruz. Kendinden insan uzaklaşabilir mi Allah?

Bu aralar unutkan olduğunuzu düşünüyor musunuz? Mesela telefonunuzu elinize alıp neden aldığınızı unuttuğunuz oluyor mu? Yani telefon elde, neden bakıyordum ben telefona deyip bir düşünüyorsun. Bir şey yapacaktınız, sonra başka bir bildirim geliyor, başka uygulama açılıyor. Evet, yani bu sizin unutkanlığınızla ya da günden güne unutkan olmaya başladığınızla ilgili değil, dijital dünyanın dikkat süremizi bölmesiyle alakalı. Yoğun bildirim akışının kısa süreli hafıza üzerindeki etkisi olumsuz. Bunu biliyoruz. Ve bu olumsuzluk günden güne daha da artık büyümeye başladı. Bazen telefonun içinde kayboluyoruz. Gerçekten kayboluyoruz. Gerçeklerden de uzaklaşıyoruz. Çünkü sosyal medyanın ağına düştüğün anda gerçeklik de kayboluyor. Ve bir şovun içinde buluyorsun kendini. O şovun parçası olmak için de sanki yarışıyoruz, değil mi? Ne

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
10: Donuyoruz Yüksel abi.
9: Bu havada.
10: İnternette donuyoruz.
9: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
11: Fiber hızında hep edin, havadan kanada çekerim.
12: Uçan abiye, üst geçine bak abiye.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

Eskiden saatlerce dışarıda kalabilirken, şimdi daha sakin ortam arayanlar var mı? Gürültüden daha çabuk yorulanlar, plansız kalabalığın daha az çekici geldiği, yani kalabalıklardan yorulan dinleyicilerimiz var mı? Eğer varsa üzgünüm, yaşınız ilerlemeye başlamış demektir. Evet, zihinsel önceliklerimiz değişiyor anlamına geliyor. Türkiye'de yapılan bir yaşam araştırmasından bahsedeceğim. 30'lu yaşların ortasından sonra daha sakin, daha kontrollü ve huzurlu alanlara yönelmeye başladığımıza dair bir veri var. Özellikle 35 yaş sonrası dönem Türkiye'de olgunluk dönemi olarak değerlendirilmiş. Peki bu şu anlama mı geliyor? Yaş alıyoruz, yaşlanıyoruz anlamına mı geliyor? Hayır. 35 yaş oldukça genç bir yaş. Ama 20'li yaşlara göre daha deneyimli olunan bir yaş. Dolayısıyla insan enerjisini artık neye harcamak istediğini iyi bilir. Mesele yaş almak değil, neyin gerçekten iyi geldiğini fark etmeye başlamakla ilgili, farkındalığımızın artmasıyla alakalı. Siz de bu saydıklarımı yaşıyorsanız merak etmeyin, yaşlanmıyorsunuz. Sadece farkındalığınız artmış olabilir. Güzel bir gün diliyorum. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek dileğiyle.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Reklam. Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
1: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: 1-1-2 Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı, acil tutmayı istiyorum.
7: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
9: Hattalar yorumayın, sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detay.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

De planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Mobil şubeyi indirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Taze taze getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Türksel.

0: Teknolojileri Media Markt'tan Haier 11 kilogram 1400'de bir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de Media Markt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar mediamarkt.com.tr'de.
1: Media Markt.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

Renk çıkmaz bir sokakta. 6 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 5 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 4 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 3 numara APO Ömrüm. 2 numara Ankara Ekos Beni Al. 1 numara Blok 3 Kusura Bakma.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 9 numara Derya Ulu Hani. 8 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 7 numara Semih

Sırada Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara APO Yeraltı. 9 numara Ankara Ekos Beni Al. 8 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 7 numara APO Sana Rağmen. 6 numara Manifest Amatör. 5 numara Blok 3 Kusura Bakma. 4 numara APO Ömrüm. 3 numara Manifest Daha İyi. 2 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. Senden kaçamadım. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Manifest Amatör. 9 numara Çağla Doğu Sivek Seni Düşündüm. 8 numara Blok 3 Git. 7 numara Simge Kalpsiz Bir Serseri. 6 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 5 numara APO Ömrüm. 4 numara Manifest Daha İyi. 3 numara Blok 3 Kusura Bakma. 2 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

0: dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, kral genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Dokuz numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. Ara sıra gel bize gel de bir kal. Aralı bu pencere gökte şımar. Sekiz numara Umur Doma Hande Ünsal Gel.
1: Gel neyin adımı bırak gel. Bırak gel.
0: Yedi numara Ankara Ekos Beni Al.
2: Beni al kendin gibi ya.
0: Altı numara Manifest Daha İyi.

0: 4 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünya tanıyamazsın. 3 numara APO Ömrüm.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: 2 numara Blok 3 Kusura Bakma.
2: Senden geçemiyorum ben. Söylemiyor.
0: Bir numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.